Abi ya miyun nu nuvo yagarın ne yaptı 30% kan ne yaptı gün aldı ne anoringa one up to me 20 nidlesun ninga 8 illuriga çık unu nuvo yagarın ne yaptı 30% patı gün aldı ne anoringa one up to me 30 50 mu nidlesun ninga 6 kaman aptıva unu nuvo yagarın ne yaptı 30% kan ne yaptı gün aldı ne anoringa One day up to me 30, English learning a 9, CBC, you killed up to me, not out to have been any, not out to see.